0: İşte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.
2: Ne çok üzülmüşüm sevinçlerimden çok.

0: medicine.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

İlk albümünden çok sevilen şarkısı Yani. Bu şarkı o kadar çok sevildi ki herhalde coverlamayan kalmamıştır. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından bir tanesi Güllerimse oldu. Şimdi bizimle.

yaşayan biri olduğunun en büyük kanıtı bence bu şarkı. Terapi gibi bir şarkı diyebiliriz. Hem gerçek hem yalan, unutulmak istendiği halde hatırlanan. Teoman bir röportajında konserde çok rağbet görmemesine rağmen benim evde en çok dinlediğim, en sevdiğim şarkı demiştir. Konserde söylerken de bir o kadar zorlanıyorum. Zira söylemesi zor bir şarkı. Retro'ya aynı yoldan gitmeye devam ediyoruz. Vega ve onları tanıdığımız şarkısı Alışamadım Yokluğuna.

Albümün çıkış şarkısı Sen Her Zaman sonrasında devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz Eylem derseniz? Kumdan Kaleler ve Sana Dair şimdi bizimle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarında.

0: Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Bir Kelam hayatımıza koşarak girmişti ve İlk albümündeki birçok şarkı halen ikonik olarak radyolarda da çalmaya devam ediyor. Belki stream platformlardaki listelerinizde de vardır diye düşünüyorum. İlk albümden çok özel bir şarkı, hatta albümün de son şarkısı. İstanbul'da sonrasında Levent Yüksel'in ilk albümüne gidiyoruz.

0: korkuyorum.
1: Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği bir Harun Kolçak şarkısı Korkuyorum sonrasında Retro'nun bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış biraz hareketli olsun dedik ve Yaşar'ın ilk albümünden Esirinim şimdi bizimle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonu toplandı. Komisyonda bulunan bazı vekiller silahlara ulaşımın zorlaştırılması gerektiğini ve başta milletvekilleri olmak üzere kamu görevlilerinin silah sayısına sınırlanma getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste düzenlediği basın toplantısında silahların geride bırakıldığı ve terörün konuşulmadığı bir dönem için yasal düzenlemenin zaruri hale geldiğini belirterek bu yasa örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizma içermelidir. Bu genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni ziyaret etti. Memişoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye sağlıkta üretimden çok hizmet odaklı çalıştı. Sizler ve bizler ilk defa üreten sağlık dediğimiz anlayışı hayata geçiriyoruz ifadesini kullandı. Aydın'ın Köşk ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen 4 ton salçayla 300 kilogram zeytine el konuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Washington yönetiminin hiçbir nükleer faaliyetin yürütülmediği Kazma Dağı'na odaklanmasının saldırganlık için uydurulmuş bir bahane olduğunu kaydetti.
2: Spor.
1: 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol takımı çeyrek finalde bugün saat 11'de Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kanada'yı elemesi halinde milli takım yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA Kokart'ta hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 23 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran 2026 konut değer raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı, Rus yatırımcıların en fazla tercih edilen bölgeler arasında Mersin'in de yer aldığını açıklarken, Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yılın başından bu yana yaklaşık %20 arttığını belirtti. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal, öğrenci affı müjdesi vererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine geri döneceğini duyurarak, bu sadece bir öğrenci affı değil, bu yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır. Bu ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların özellikle meyve üretiminde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kumar ve bahisin toplumsal sorun olduğunu söyleyerek, intihar vakalarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaşımız açısından bu mesele artık ertelenemez hale gelmiştir. İllegal bahis tamamen ortadan kaldırılmalı, legal bahis ve kumar da büyük ölçüde küçültülerek yalnızca sınırlı çekilişlerle sınırlandırılmalıdır dedi. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı ile beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in aralarında olduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 128 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mersin'de otoyolda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne Fatma İpek ve oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Mersin'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklara dayanamayarak bitkin düşen bir atın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Hayvanı su ile serinleten vatandaşlar belediye yetkililerine seslenerek at arabası sahiplerine elektrikli araçlar verilerek atların sokaklardan çekilmesini ve barınaklara yerleştirilmesini talep ettiler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorsesi'ne sıçradı. Alev ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Akgaz ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulunarak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında yer alan 56 üye ile temsil edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru, LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu.
0: Hava durumu.
3: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
8: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte,
8: yürüyüşte, sol.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Yepyeni bir gün. Ömrümüzde sadece bir gün yaşayacağız bugün, biliyorsunuz. Ve tekrarı yok. Ve nasıl yaşadığınız size bağlı. Her şey güzel tarafından baktığınız bir gün olur inşallah. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldin.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo Ülkü.
12: Bulaşık deterjanı 64.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.

0: Son.
1: Bugün size kağıdın ve kitabın tarihini anlatmakla başlamak istiyorum programa. İnsanlık tarihinin belki de en önemli buluşlarından bir tanesidir biliyorsunuz. Yazının icadı ve bilginin kayıt altına alınabilmesi. Tabii bu sayede kalıcılığını mümkün kılabilmiş. Diğer bir deyişle insanların tecrübelerinin, bilgilerinin, işte düşüncelerinin, fikirlerinin kaydedilerek gelecek nesillere sağlıklı biçimde ulaştırabilmesinin önü açılmış. İnsanlar içinde bulundukları coğrafi koşullara göre şekillenen çeşitli yazı malzemeleri kullanarak yazılar yazıyorlar. Yani aslında bilgi kaynakları üretiyorlar. İşte kitap da bu bilgi kaynaklarının başında geliyor. Kuşkusuz kitap en ilkel biçiminden günümüze kullanılan biçimine ulaşıncaya kadar tabii büyük de değişimler geçirmiş. Hepsini anlatıyor olacağım programda size. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum müsaadenizle.

Gül Güne Gül'le de bugün kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz. Şimdi antik çağa baktığımızda çok çeşitli malzemeler üzerine yazılar yazıldığını biliyoruz. Bunlar şu şekilde sıralanabilir mesela. Ağaç kabukları, ağaç yaprakları, işte levhalar, kil tabletler, vazo parçaları, topraktan yapılmış kaplar, taşlar, çeşitli madenler, keten bezi hatta, fil dişi, kemik, hayvan kabukları, organları, bazı bitki kabukları, papirüs, parşömen ve kağıt. Bu çok çeşitli yazı taşıyıcıları kitabında temellerini oluşturuyor. Mesela papirüs bitkisinden üretilen bir tür kağıt olan papirüs, antik çağda kullanılan en önemli yazı malzemelerinden bir tanesi. İlk defa eski Mısır'da M.Ö. 3300'lü yıllarda elde edilen ve kullanılmaya başlanan papirüs, zamanla diğer Akdeniz ülkelerine yayılmış ve M.Ö. sonra 11. yüzyıla kadar en kullanışlı yazı malzemesi oluyor. Papirüs bitkisi Nil Delta ve Vadisi'nde bolca yetişen bir bitki. Eski Mısırlılar papirüs bitkisinin saplarından kağıt elde ederek yazı dünyası için bir devrim gerçekleştiriyor. Belirli işlemlerden geçirilerek papirüs bitkisinin özünden elde edilen papirüs kağıtlarının yazı yazmaya elverişli olanlarından kitaplar yapılmış tarih boyunca. Papirüs kitap genellikle rulo biçimli olmuş. Yazılar papirüs kağıt üzerine sütunlar halinde yazılmış. Son sütunun altına işte eserin adı, yaprak sayısı, sütun ve satır sayısı gibi bilgiler de kaydedilmiş. Temelde aslında papirüs kitap bükülü olarak saklanan ve açılarak okunan uzun bir papirüs rulosu, böyle söyleyebilirim. Papirüs rulosu biçimli kitap dönemin temel bilgi kaynağı olmuş ve önemini uzun yıllarda korumuş. Aynı yıllarda Çin'de ortaya çıkan kitap biçimlerinden de biraz bahsetmek istiyorum size, ama iki güzel şarkının sonrasında yine. Hayat.

Gül Güne Gül'le de kağıdın ve kitabın tarihini anlatmaya devam ediyorum size. Şimdi Çin'de ortaya çıkan kitap biçimlerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Ağaç kitaplar ve ipek kitaplar var sırada. Çin'de yazı yazmak için başlarda insanlar kemikler kullanmışlar. Tospa bağısı yani kabukları, yarılmış bambu kamışları, sonraları ise ağaç plakalar kullanılıyor. Ağaç kitaplar üzerine yazılar stil adı verilen bir tür iğneyle böyle hafif çizgi çizerek yazılmış. Çin'de edebiyatın gelişmesine paralel olarak ağaç plakalar yetersiz kalınca yazı malzemesi olarak ipek öne çıkıyor. İpek üzerine yazı yazmak için işte zamk, is, vernik ya da çim mürekkebiyle deve tüyünden yapılmış bir fırça veya bambu kullanılmış. Papirüse benzer parlaklık ve bükülgenlik gösteren ipeğin fiyatı da biliyorsunuz oldukça yüksek. Şimdiyle mukayese ettiğimizde o zamanlar hayat ne kadar zormuş değil mi? İlk teknoloji gelişmiş ve bugünlere gelmişiz. Devam edeceğiz konuşmayı iki güzel şarkının sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonu toplandı. Komisyonda bulunan bazı vekiller silahlara ulaşımın zorlaştırılması gerektiğini ve başta milletvekilleri olmak üzere kamu görevlilerinin silah sayısına sınırlanma getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste düzenlediği basın toplantısında silahların geride bırakıldığı ve terörün konuşulmadığı bir dönem için yasal düzenlemenin zaruri hale geldiğini belirterek bu yasa örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizma içermelidir. Bu genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni ziyaret etti. Memişoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye sağlıkta üretimden çok hizmet odaklı çalıştı. Sizler ve bizler ilk defa üreten sağlık dediğimiz anlayışı hayata geçiriyoruz ifadesini kullandı. Aydın'ın Köşk ilçesinde hijyenik olmayan koşullarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu değerlendirilen 4 ton salçayla 300 kilogram zeytine el konuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depozitosu olan ambalajlar uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Washington yönetiminin hiçbir nükleer faaliyetin yürütülmediği Kazma Dağı'na odaklanmasının saldırganlık için uydurulmuş bir bahane olduğunu kaydetti.
3: Spor.
2: 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol takımı çeyrek finalde bugün saat 11'de Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kanada'yı elemesi halinde milli takım yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
9: Reklam. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
10: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: 18 ay, 18 ay.
15: Ergülden Mobilyanı şimdi.

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Gülgün Ögül'le de birlikteyiz. Kağıdın ve kitabın tarihini anlatıyorum size. Günümüzdeki kitabın en eski dayanaklarından bir tanesi, belki de kil diyebilirim. Kil ilk olarak M.Ö. 3. yüzyılda kullanılmaya başlanıyor. Yumuşak ve nemli olan kil tabletler üzerine harfler çizebilmek suretiyle yazılar yazmış eski insanlar. İşte bu nedenle Asurlular ve Sümerlerin yazısı çiviyi andırıyor. Tabletler üzerine yazı yazıldıktan sonra sertleşmeleri için de pişirilmişler. Günümüzde o zamanlardan kalma kil tabletler de elbette mevcut. Bu tabletler Asur krallarının kütüphanelerini ve arşivlerini oluşturmuş. Ayrıca Asurlular, Babililer ve Sümerler de bunlardan başka önemli kütüphaneler de bulunuyor biliyorsunuz. Ninova ve Babil tapınaklarında kitap çoğaltma atölyeleri bulunduğunu da biliyoruz. Çivi yazısı tabletlerin bir kısmı da Küçük Asya'nın bazı gelişmiş uygarlıklarında bulunuyor. M.Ö. 1900 ile 1200 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan Hitit uygarlığının başkenti Boğazköy'de 15 bin büyük boyutlu tablet elde ediliyor. Hititler döneminden kalan diğer tabletler ise dönemin önemli alışveriş merkezlerinden olan Kuzey Suriye'de Ras Şamra'da çıkarılıyor. Eski Yunan'da kitaplardan da bahsedeyim size ama tabii arada iki güzel şarkı dinleteyim her zaman olduğu gibi. Ya.

Eski Yunan'da kitapları da anlatacağımı söylemiştim, kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz çünkü. Başlarda aslında papirüs rulosu olarak şekilleniyor kitaplar. Ama parşömenin yazı amaçlı kullanılmaya başlamasıyla zamanla parşömen kitapları ortaya çıkıyor. Yunanlılar papirüs rulosunu M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kullanmaya başlıyorlar. Grekler döneminden günümüze hiçbir rulo ulaşmamış ama papirüs rulolarının 6-7 metre uzunlukta olduğu tahminler arasında tarihçiler böyle söylüyorlar. Milattan sonra 4. yüzyıldan başlayarak papirüs kullanımı azalarak sona erme eğilimine girmiş ve parşömen papirüsün yerini almaya başlamış. Bu duruma sebep olarak da Mısır Kralı'nın Bergama Kütüphanesi'nin İskenderiye Kütüphanesi'nin önüne geçmesini engellemek amacıyla 2. yüzyılın başında papirüs ihracatını yasaklaması gösterilir. Hayvan derilerine uygulanan özel bir işlemle elde edilen bir yazı malzemesi olan parşömen M.Ö. 3. yüzyıldan başlayarak milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllara kadar kullanılmış. Parşömenin yaygınlaşmasında ve tercih edilmesinde papirüse göre çok daha avantajlı olması etkili olmuş elbette. Papirüs yalnızca Mısır'da elde edilebiliyorken parşömen hayvan bulunan herhangi bir yerde üretilebilen bir şey. Papirüse göre daha soğuk ve nemli bir iklim isteyen parşömen bu özelliğiyle farklı iklimlerde sağlamlığını koruyarak kullanılabilmiş. Ayrıca parşömenin katlandığında yıpranma ve yırtılma sorunu bulunmuyor. Başlarda parşömenin de papirüsteki gibi yalnızca bir yüzüne yazı yazıldığı ve rulo şeklinde kitap yapıldığı biliniyor ama zamanla parşömen iki yüzüne de yazı yazılabilecek şekilde hazırlanıyor ve zamanla defter şeklinde sokuluyor. İşte bu değişim günümüz kitabına ulaşan sürecin belki de en önemli evresi olmuş diyebilirim. Antik dönemde yatay rulo en yaygın kitap biçimi olmasına rağmen tahta tabletler ve parşömen kodekslerin kullanıldığını da biliyoruz. Yazı tableti 1 ile 10 adet tahta ya da fil dişi parçasından oluşan bir tablet. Bu tabletler menteşe ya da tokayla birbirlerine tutturulmuş ya da kenarlarına açılan deliklerden geçirilen bir iple bağlanmış. Tabletin üzerine tebeşir veya mürekkeple doğrudan yazılar yazılabilmiş. Ancak genellikle tabletin içi hafifçe oyulmuş ve bal mumuyla doldurulmuş. Böylelikle yazı bu tabakanın üzerine köşeli bir alet yardımıyla yazılıyormuş. İşte bu şekilde tabletler çok yapraklı biçimde de üretilebiliyormuş. Roma İmparatorluğu'ndan da bahsetmek istiyorum size şarkıların sonrasında. Az önce de dediğim gibi iyi ki teknoloji gelişmiş. Her şey teknoloji gelişmeden önce ne kadar da zormuş değil mi? Sana alkış yok, önce finger snap.

Özgür Günegül'le de kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz. Artık hayat çok daha kolay demiştim. Roma İmparatorluğu'na götürüyorum şimdi de sizi. Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerine. Kitap yapımında parşömenden yararlanma yönteminde bazı gelişmeler yaşanıyor. Bunun sonucu olarak parşömenden tablette kullanılan biçimde kitap üretimi de gerçekleştirilmiş. Bu yeni biçime kodeks adını vermiş insanlar. Bu terim başlarda hani ciltli takım bal mumu kaplı tabletleri ifade etmek için kullanılmaktayken zamanla tek kenarlarından birbirlerine tutturulmuş parşömen, papirüs ve kağıt gibi böyle bükülgen malzemelerden yapılan kitap biçimleri içinde kullanılmaya başlanmış. Parşömen kodeks kitap biçimi kullanım olarak aslında rulo kitaplara göre biraz daha pratik, tahmin edebileceğiniz gibi. Kodeks üzerine aranılan bilgi kolaylıkla bulunabiliyor. Kodeks kitap biçimi günümüzde kullanılan kitaplarla da birazcık benzerlik gösteriyor aslında. Roma İmparatorluğu'nda papirüs rulosu ve parşömen kodeksinin kullanıldığı dönemde Çin'de de yazılı uygarlığın gelişmesinde çığır açacak bir buluş doğuyor aslında. Kağıt. Çin'de milattan sonra 1. yüzyıl sonlarında icat ediliyor. Önceleri kağıt yapımı için böyle paçavra ve diğer atık lifleri kullanmış Çinliler. Zamanla da ağaç lifi, işte kenevir, jüt, bambu ve rami gibi bitkilerden elde edilen ağaçsı lifler kullanmaya başlamışlar. Çinliler kağıdı çok çeşitli amaçlar için kullanmışlar. İşte mendil yapmışlar, ambalaj yapmışlar, yazmışlar, resim amaçlı kullanmışlar. Tuvalet kağıdı olarak kullanılan kağıt aynı zamanda törensel adaklarda, giysilerde, ev eşyalarında, şapkalarda, uçurtmalarda bile kullanılmış. Çin'de kağıdın en yeni ve en önemli kullanımı kuşkusuz basım alanı olmuş ki kağıt, matbaa gibi pek çok önemli buluşun Çin'de ortaya çıktığı ama Çin uygarlığının gelişim sürecinde çok büyük bir etki uyandırmadığı görülüyor. Aksine bu buluşlar Avrupa kıtasında pek çok gelişmeye itici güç oluyorlar. Matbaanın bulunduğu 1450 yılına gidiyoruz şimdi de. O zamana kadar kitaplar el yazması biçiminde. Kitaplar insan eliyle yazılıyor ve çoğaltılmaları tek tek yapılıyor. Ne kadar zorlayıcı, değil mi? Batı'da el yazması kitapların çoğu kodeks şeklinde olmasına rağmen rulo biçimli kitaplar da mevcut elbette. Kitap konusunda Yunanlıların etkisinde kalan Romalılar da kitap çoğaltma işlerini özel yetişmiş kölelerine yaptırıyorlar. Zamanla kitap yazımı daha çok kilise görevi olarak görülmeye başlanmış. Genel olarak da kitap çoğaltma işi manastırların yazı atölyelerinde yapılmış. Kilisenin el yazması kitap sanatı üzerine etkisi bütün Orta Çağ boyunca da devam etmiş. 7. yüzyıldan itibaren bu el yazmaları İslam kütüphaneleri tarafından toplanmaya ve Arapçaya çevrilmeye de başlanmış. Orta Çağ'da kitap çoğaltımı yine manastırlarda yapılıyor. 8. yüzyılın sonlarında el yazması kitaplarda Roma sanatı çağı etkili oluyor. 13. yüzyılın sonlarına baktığımızda üniversitelerin kurulmasına bağlı olarak kitap çoğaltan meslek kuruluşları da ortaya çıkıyor. 14. ve 15. yüzyılda kiliseye bağlı olmayan hattat, işte minyatür sanatçısı ve kitap süsleyicileri yetişmiş. Kitap sanatında konularda ve şekillerde değişimler olmuş. Tarih ve roman gibi yazma kitapları ortaya çıkmış. Orta Çağ'ın sonlarına baktığımızda da parşömenlerin doğal olarak da el yazması kitabın pahalı hale gelmesi, yazı malzemesi olarak parşömenin yanında kağıdın da kullanılmaya başlamasına sebep oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında, modern kitabın ortaya çıkışında kuşkusuz Çinliler tarafından bulunan kağıdın Avrupa'da yayılması önemli bir köşe taşı olmuş. Sonrasında elbette Müslümanlar da kağıtla tanışmışlar ve hatta kağıt üretimine de başlamışlar çok kısa bir süre sonra. Müslümanlar kağıt üretimini İspanya ve Sicilya'ya, hatta Hindistan'a kadar ilerletmişler. İspanya'daki kağıt üretimi 1492 yılından sonra Müslümanlardan Hristiyanların eline geçiyor. Böylelikle kağıt yapımı Avrupa'da da yaygınlaşıyor. Kağıdın Avrupa'da yayılması basımcılıkta kağıdın kullanılabilmesine zemin hazırlıyor ve kağıttan üretilen kitapların da ortaya çıkmasına elbette neden oluyor. Devam edeceğiz iki güzel şarkının sonrasında.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğan.

0: Gayrimenkulde ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Her zaman, her yer.

kitabın tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi el yazması kitaptan basılı kitaba geçiş matbaanın icadı ile biliyorsunuz mümkün oluyor. Matbaanın bilinen ilk örneğinin en eski zamanlardan beri Çin'de kullanıldığını biliyoruz. Tahta kalıp baskı denilen bu basım türü geleneksel Çin basımının aslında en temel araçlarından bir tanesi. Çin'de tahta kalıpla yapılan baskının ilk örneği dut ağacı kabuğundan yapılmış kalın kağıttan elde ediliyor. Minyatür bir tılsım tomarı da diyebiliriz. Dünyadaki en eski basılı kitap 868 yılına tarihleniyor. Çince çevirisinin kağıda basılı ilk kopyası diyebiliriz bu eser için. Çin'de hareketli harfler 2. yüzyıl ortalarında bulunmuş olmasına rağmen tahta kalıp baskısı elbette önemini de korumuş. Yüzyıllardan beri bilinen baskı makinesi de Gutenberg'den önce üzüm sıkma, kağıt parlatma ve kumaşlar üzerine baskı yapmak için kullanılıyor. 15. yüzyıl başında ahşap kalıplı harfler İncil'den sahneler ve aziz resimleriyle birlikte basılıyor. Ancak bu baskılar kağıdın arka yüzünün tahtaya sürtülmesiyle elde edilmiş. 1450'ye baktığımızda değişebilen harflerle baskı yönteminin geliştirildiğini görüyoruz. Baskıyı mekanikleştirmişler ve kağıdın önemini anlayarak basında insanlar kağıdı kullanmaya başlamışlar. Ve böylelikle basılı kitap ve çağdaş basımcılığında temelleri atılmış.

Gül Güne Gül'le de bugün kağıdın ve kitabın tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi başlarda aslında el yazması kitap biçimleriyle üretilen basılı kitaplar yıllar süren bir evrim sonucunda 1530-1550 yıllarında büyük oranda günümüz kitabına benzer biçimini alıyor. Basılı kitapların en eskileri 1500 yılına dek basılan kitaplar Beşik Kitap adıyla anılır. Bu adlandırmayla anılan kitapların tümüyle basımcılığın ilk dönemine gönderme yaptığı vurgulanır. El yazmaları gibi ilk basılı eserlerin de aslında başlığı yok. Bu nedenle basımcılığın ilk yıllarından kalan eserlerin basım tarihi ve yerinin belirlenmesi birazcık güç ama zaman içinde kitabın sonuna birkaç satırla kitabın ve yazarın adı, işte basımcının adı, tarih ve basımın yapıldığı yer konulmaya başlanmış. Yıllar geçtikçe kitapta işaretler, damgalar kullanılmış. İşte yayının yapıldığı yer, kitabı satan kitapçının adresi, yayın tarihi belirtilmeye başlanmış. Ve 15. yüzyıldan itibaren kitaplarda tüm öğeleriyle birlikte başlık sayfası yapılmaya başlanmış. Ve bu uygulama 16. yüzyılın ikinci yarısında biraz daha fazla yaygınlaşıyor. Böylelikle kitabın bütün detaylarına insanlar hakim olabilmişler.

0: Gül güne gülle.
1: Bugün 23 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran 2026 konut değer raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı, Rus yatırımcıların en fazla tercih edilen bölgeler arasında Mersin'in de yer aldığını açıklarken, Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yılın başından bu yana yaklaşık %20 arttığını belirtti. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal, öğrenci affı müjdesi vererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine geri döneceğini duyurarak, bu sadece bir öğrenci affı değil, bu yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır. Bu ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların özellikle meyve üretiminde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kumar ve bahisin toplumsal sorun olduğunu söyleyerek, intihar vakalarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaşımız açısından bu mesele artık ertelenemez hale gelmiştir. İllegal bahis tamamen ortadan kaldırılmalı, legal bahis ve kumar da büyük ölçüde küçültülerek yalnızca sınırlı çekilişlerle sınırlandırılmalıdır dedi. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı ile beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in aralarında olduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 128 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mersin'de otoyolda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne Fatma İpek ve oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Mersin'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklara dayanamayarak bitkin düşen bir atın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Hayvanı su ile serinleten vatandaşlar belediye yetkililerine seslenerek at arabası sahiplerine elektrikli araçlar verilerek atların sokaklardan çekilmesini ve barınaklara yerleştirilmesini talep ettiler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorsesi'ne sıçradı. Alev ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Akgaz ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulunarak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında yer alan 56 üye ile temsil edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru, LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu.
0: Hava durumu.
1: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesil.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
17: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
19: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
22: Radyo Ülke.

Programın en başından beri kağıdın ve kitabın tarihini anlatıyorum size. Bir de şöyle bir şarkıların arasında dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri kimlermiş acaba diye araştırayım istedim. Bundan da bahsetmek istiyorum size. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksinden derlenen veriler karşıma çıktı. Dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken onun sırasıyla Tayland ve Çin'in takip ettiğini görüyorum. Belirli dönem aralıklarında güncellenen veriler 2017'de yapılan araştırmaya dayanıyor bu arada. Epey bir geçmiş üzerinden ama endeks vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas almış. Basılı kitapların yanı sıra işte gazete, dergi ya da çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil edilmiş. Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her kişi haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken üçüncü sırada Çin var. Halk haftada 8 saatini buna ayırıyor. Türkiye'yi merak ettiniz biliyorum, 18. sırada olduğunu söyleyeyim. Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler Filipinler 7 saat 36 dakika, Mısır 7 saat 30 dakika, Çekya 7 saat 24 dakika, İsveç 7 saat 6 dakika, Fransa 6 saat 54 dakika, Macaristan 6 saat 48 dakika ve Suudi Arabistan 6 saat 48 dakika şeklinde sıralanmış. Türkiye haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listede 18. sırasında yer alıyor.

Program boyunca kağıdın ve kitabın tarihinden bahsettim size. Türkiye'de kitap okuma oranlarından da bahsedeceğimi söylemiştim. Tahmin edildiğinden çok daha düşük aslında. Belirli aralıklarla biliyorsunuz TÜİK, bakanlıklar, üniversiteler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bazı kurumlarca hazırlanan raporlar karşımıza çıkıyor. Toplumumuzun kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin birçok çarpıcı detayı da gözlerimizin önüne seriyor. Toplum ve ülkelerin kültürel gelişimleri kitap okuma alışkanlıkları ile biliyorsunuz doğrudan ilişkilidir. Kitap okumak sadece bireysel anlamda kişinin kültürel zenginliğine katkı sağlamaz. Aynı zamanda kitaplar bir toplumun kültürel birikimi ve becerileri ya da hafızası üzerinde oldukça etkilidir. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar var. Türkiye'de kişi başına düşen kitap miktarının 8.4 olduğunu ortaya koyuyor. Kısmen iyimser gibi görünen kişi başına düşen kitap sayısının yanı sıra yine aynı çalışmada Türkiye'de televizyon izleme oranlarının kitap okuma oranından son derece yüksek olduğu sonucuna da ulaşılıyor. Dünyada ve Türkiye'de kitap okuma oranı ile ilgili raporlar eski dönemde olduğu gibi düzenli olarak paylaşılmıyor biliyorsunuz. Güncel TÜİK kitap okuma oranı ve verileri de Temmuz 2023'te paylaşılan yaşam kalitesi modülü içerisinde yer alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de kitap okuma oranı ile ilgili şu şekilde bilgiler var. Ülkemizde son 12 aylık dönemde 15 yaş üstü bireylerin %69'u hiç kitap okumamış. Kalan %31'lik dilimdeki kişiler bir veya birden fazla kitap okumuşlar. Okul kitapları haricinde en çok kitap okuyan yaş grubu 15 ila 24 yaş arası kişiler olmuş. 65 yaş üstü kişiler %14.1 oranla en az bir kitap okuyan yaş grubu olmuş. Türkiye'de en çok okunan kitap türlerinden de bahsedeyim size. Yine okuma alışkanlıklarımıza ve toplumsal dinamiklere ilişkin önemli bilgiler sunuyor. Yapılan son çalışmada aşk ve dini kategoride yer alan kitapların Türkiye'de daha fazla tercih edildiği belirlenmiş. Bu alanda yapılan en detaylı ve en kapsamlı çalışma 2019 yılına ait. Bu araştırmaya göre Türkiye'de en çok okunan kitap türleri ve oranları da şu şekilde: %45 aşk, %43 dini kitaplar, %12 masal, fıkra, siyaset ve kişisel gelişim. Anlaşılacağı üzere Türkiye'de kitap okuma oranı üzerinde aşk türündeki kitapların etkisi oldukça büyük. Her ne kadar bu türdeki kitaplara ilişkin önemli tartışmalar bulunuyor olsa da özellikle soyutlama ve empati yeteneklerinin gelişmesi açısından aşk kitapları da özel bir misyona sahiptir diyor uzmanlar. Türkiye'de günlük kitap okuma süresi de ortalama 1 dakika olarak belirlenmiş. Bu sonuçlar biraz üzdü değil mi? Daha fazla okumamız gerekiyor. Hadi bakalım, yine iki güzel şarkı dinletiyorum size. Sonra da veda etmek için burada olacağım.

Bugün de hemen ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz 15 proje kapsamında Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağın temelini atıyor. Bu yılın sonbaharında bitmesi planlanan çalışmanın temeli 23 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Mezitli ilçesinde İsmet İnönü Bulvarı Merkez Mahalle 52.081 sokakta atılacak. Mezitli Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinden trafik akışı 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren kuzey şeridi üzerinden kontrollü olarak sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor. Projeden destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde

0: 1498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi olurken, elde ettiği başarıyla Mersin'de 0,02, Türkiye genelinde ise 0,05 yüzdelik başarı dilimine girdi. Gamze Kuru, kurs merkezinde kazandığı disiplinin başarısındaki en önemli etken olduğunu söylerken, ailesi de Büyükşehir'in ücretsiz eğitim desteğinin önemine dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. Büyükşehir Refakatçi Evi'nde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkolojik tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda yaklaşık 4.875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre mekanik süpürme, manuel temizlik ve yıkama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü 24 saat

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonla iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre gümrükler muhafaza ekipleri yılın ilk yarısında 3433 farklı operasyonda 62 milyar 727 milyon lira değerinde kaçak eşya ile geçirdi. Yükseköğretim Kurulu üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları resmi gazetede yayımlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5398'e yükseldiği bildirildi. Spor. 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao kentinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol takımı çeyrek finalde bugün saat 11'de Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kanada'yı elemesi halinde milli takım yarı finalde Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA Kokart'ta hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

0: Bugün 23 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran 2026 konut değer raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı, Rus yatırımcıların en fazla tercih edilen bölgeler arasında Mersin'in de yer aldığını açıklarken, Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yılın başından bu yana yaklaşık %20 arttığını belirtti. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal, öğrenci affı müjdesi vererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine geri döneceğini duyurarak, bu sadece bir öğrenci affı değil, bu yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır. Bu ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların özellikle meyve üretiminde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kumar ve bahisin toplumsal sorun olduğunu söyleyerek, intihar vakalarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaşımız açısından bu mesele artık ertelenemez hale gelmiştir. İllegal bahis tamamen ortadan kaldırılmalı, legal bahis ve kumar da büyük ölçüde küçültülerek yalnızca sınırlı çekilişlerle sınırlandırılmalıdır dedi. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı ile beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in aralarında olduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 128 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mersin'de otoyolda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne Fatma İpek ve oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Mersin'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklara dayanamayarak bitkin düşen bir atın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Hayvanı su ile serinleten vatandaşlar belediye yetkililerine seslenerek at arabası sahiplerine elektrikli araçlar verilerek atların sokaklardan çekilmesini ve barınaklara yerleştirilmesini talep ettiler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorsesi'ne sıçradı. Alev ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Akgaz ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulunarak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında yer alan 56 üye ile temsil edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru, LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
7: 18 ay, 18 ay.
8: Ergül'den mobilyanı şimdi...

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün,
1: her mesele. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: ülkü.
1: Kimler geldi, kimler geçti? Gelen kondu, konan düştü. Rabbin bilen ona uçtu. Bizler hangi güne kaldık?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kWh elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seratilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek

olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonla iki şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzmanlar kene tutunması sonrası erken başvurunun kritik rolüne işaret etti. Bu yıl 10 can kaybının yaşandığı Sivas'ta erken dönemde hastaneye gitmenin tedavideki başarı şansını en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5398'e yükseldiği bildirildi. Spor. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA Kokart'ta hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba? Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: başaramadım ki sensiz ölmeyi.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisi'nde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'ndan özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates'in önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de üretimlerini

0: haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Ülkü.
1: Bugün 23 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran 2026 konut değer raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı, Rus yatırımcıların en fazla tercih edilen bölgeler arasında Mersin'in de yer aldığını açıklarken, Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yılın başından bu yana yaklaşık %20 arttığını belirtti. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal, öğrenci affı müjdesi vererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine geri döneceğini duyurarak, bu sadece bir öğrenci affı değil, bu yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır. Bu ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların özellikle meyve üretiminde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kumar ve bahisin toplumsal sorun olduğunu söyleyerek, intihar vakalarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaşımız açısından bu mesele artık ertelenemez hale gelmiştir. İllegal bahis tamamen ortadan kaldırılmalı, legal bahis ve kumar da büyük ölçüde küçültülerek yalnızca sınırlı çekilişlerle sınırlandırılmalıdır dedi. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı ile beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in aralarında olduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 128 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mersin'de otoyolda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne Fatma İpek ve oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Mersin'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklara dayanamayarak bitkin düşen bir atın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Hayvanı su ile serinleten vatandaşlar belediye yetkililerine seslenerek at arabası sahiplerine elektrikli araçlar verilerek atların sokaklardan çekilmesini ve barınaklara yerleştirilmesini talep ettiler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorses'ine sıçradı. Alev, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Akgaz ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulunarak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında yer alan 56 üye ile temsil edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu.
0: Hava durumu.
1: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

albümünden çok sevilen şarkısı yani. Bu şarkı o kadar çok sevildi ki herhalde coverlamayan kalmamıştır. Sezen Aksu'yla devam edeceğiz. Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından bir tanesi Güllerimse oldu. Şimdi bizimle.

yapan biri olduğunun en büyük kanıtı bence bu şarkı. Terapi gibi bir şarkı diyebiliriz. Hem gerçek hem yalan, unutulmak istendiği halde hatırlanan. Teoman bir röportajında konserde çok rağbet görmemesine rağmen benim evde en çok dinlediğim, en sevdiğim şarkı demiştir. Konserde söylerken de bir o kadar zorlanıyorum. Zira söylemesi zor bir şarkı. Retro'ya aynı yoldan gitmeye devam ediyoruz. Vega ve onları tanıdığımız şarkısı Alışamadım Yokluğu.

Ve albümün çıkış şarkısı Sen Her Zaman sonrasında devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz Eylem derseniz? Kumdan Kaleler ve Sana Dair şimdi bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1190. Kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon

0: 0581-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisi'nde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınır. Gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Mat Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Gözcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kaydı alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324-533-2142. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: We'll be right back.

çevirmişti ve İyi Kalbim'deki birçok şarkı halen ikonik olarak radyolarda da çalmaya devam ediyor. Belki stream platformlardaki listelerinizde de vardır diye düşünüyorum. İyi Kalbim'den çok özel bir şarkı, hatta albümün de son şarkısı. İstanbul'da sonrasında Levent Yüksel'in İlk Albümüne gidiyoruz. Beni bırak.

Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği bir Harun Kolçak şarkısı Korkuyorum sonrasında Retro'nun bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış biraz hareketli olsun dedik ve Yaşar'ın ilk albümünden Esirinim şimdi bizimle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59.277 öğrencinin yararlandığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri yılın ilk yarısında 3433 farklı operasyonda 62 milyar 727 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı ülke genelinde 16.500 kilometrelik orman yolu ve yol güzergahında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini bildirdi. Spor. Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisi'nde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Gözcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kayda alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman her yerde.

0: Bugün 23 Temmuz Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Haziran 2026 konut değer raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı, Rus yatırımcıların en fazla tercih edilen bölgeler arasında Mersin'in de yer aldığını açıklarken, Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yılın başından bu yana yaklaşık %20 arttığını belirtti. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal, öğrenci affı müjdesi vererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine geri döneceğini duyurarak, bu sadece bir öğrenci affı değil, bu yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır, bu ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların özellikle meyve üretiminde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kumar ve bahisin toplumsal sorun olduğunu söyleyerek, intihar vakalarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaşımız açısından bu mesele artık ertelenemez hale gelmiştir. İllegal bahis tamamen ortadan kaldırılmalı, legal bahis ve kumar da büyük ölçüde küçültülerek yalnızca sınırlı çekilişlerle sınırlandırılmalıdır dedi. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı ile beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in aralarında olduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 128 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mersin'de otoyolda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne Fatma İpek ve oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Mersin'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklara dayanamayarak bitkin düşen bir atın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Hayvanı su ile serinleten vatandaşlar belediye yetkililerine seslenerek at arabası sahiplerine elektrikli araçlar verilerek atların sokaklardan çekilmesini ve barınaklara yerleştirilmesini talep ettiler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorsesi'ne sıçradı. Alev ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Akgaz ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulunarak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında yer alan 56 üye ile temsil edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru, LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu.
1: Hava durumu.
0: Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 35 derece olacak, rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesile.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Yolunuz da açık olsun.
21: Radyonuzda.
19: Radyo Ülke.
22: Son 2 3

herkese merhabalar. Yepyeni bir gün. Ömrümüzde sadece bir gün yaşayacağız bugün, biliyorsunuz. Ve tekrarı yok. Ve nasıl yaşadığınız size bağlı. Her şey güzel tarafından baktığınız bir gün olur inşallah. Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size kağıdın ve kitabın tarihini anlatmakla başlamak istiyorum programa. İnsanlık tarihinin belki de en önemli buluşlarından bir tanesidir biliyorsunuz. Yazının icadı ve bilginin kayıt altına alınabilmesi. Tabii bu sayede kalıcılığını mümkün kılabilmiş. Diğer bir deyişle insanların tecrübelerinin, bilgilerinin, işte düşüncelerinin, fikirlerinin kaydedilerek gelecek nesillere sağlıklı biçimde ulaştırabilmesinin önü açılmış. İnsanlar içinde bulundukları coğrafi koşullara göre şekillenen çeşitli yazı malzemeleri kullanarak yazılar yazıyorlar. Yani aslında bilgi kaynakları üretiyorlar. İşte kitap da bu bilgi kaynaklarının başında geliyor. Kuşkusuz kitap en ilkel biçiminden günümüze kullanılan biçimine ulaşıncaya kadar tabii büyük de değişimler geçirmiş. Hepsini anlatıyor olacağım programda size. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum müsaadenizle.

Gül Güne Gül'le de bugün kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz. Şimdi antik çağa baktığımızda çok çeşitli malzemeler üzerine yazılar yazıldığını biliyoruz. Bunlar şu şekilde sıralanabilir mesela. Ağaç kabukları, ağaç yaprakları, işte levhalar, kil tabletler, vazo parçaları, topraktan yapılmış kaplar, taşlar, çeşitli madenler, keten bezi hatta, fil dişi, kemik, hayvan kabukları, organları, bazı bitki kabukları, papirüs, parşömen ve kağıt. Bu çok çeşitli yazı taşıyıcıları kitabında temellerini oluşturuyor. Mesela papirüs bitkisinden üretilen bir tür kağıt olan papirüs, antik çağda kullanılan en önemli yazı malzemelerinden bir tanesi. İlk defa eski Mısır'da M.Ö. 3300'lü yıllarda elde edilen ve kullanılmaya başlanan papirüs, zamanla diğer Akdeniz ülkelerine yayılmış ve M.Ö. sonra 11. yüzyıla kadar en kullanışlı yazı malzemesi oluyor. Papirüs bitkisi Nil Delta ve Vadisi'nde bolca yetişen bir bitki. Eski Mısırlılar papirüs bitkisinin saplarından kağıt elde ederek yazı dünyası için bir devrim gerçekleştiriyor. Belirli işlemlerden geçirilerek papirüs bitkisinin özünden elde edilen papirüs kağıtlarının yazı yazmaya elverişli olanlarından kitaplar yapılmış tarih boyunca. Papirüs kitap genellikle rulo biçimli olmuş. Yazılar papirüs kağıt üzerine sütunlar halinde yazılmış. Son sütunun altına işte eserin adı, yaprak sayısı, sütun ve satır sayısı gibi bilgiler de kaydedilmiş. Temelde aslında papirüs kitap bükülü olarak saklanan ve açılarak okunan uzun bir papirüs rulosu, böyle söyleyebilirim. Papirüs rulosu biçimli kitap dönemin temel bilgi kaynağı olmuş ve önemini uzun yıllarda korumuş. Aynı yıllarda Çin'de ortaya çıkan kitap biçimlerinden de biraz bahsetmek istiyorum size, ama iki güzel şarkının sonrasında yine. Hayal.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisinde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattı.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Med Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kaydı alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de kağıdın ve kitabın tarihini anlatmaya devam ediyorum size. Şimdi Çin'de ortaya çıkan kitap biçimlerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Ağaç kitaplar ve ipek kitaplar var sırada. Çin'de yazı yazmak için başlarda insanlar kemikler kullanmışlar. Tosba bağısı yani kabukları, yarılmış bambu kamışları, sonraları ise ağaç plakalar kullanılıyor. Ağaç kitaplar üzerine yazılar stil adı verilen bir tür iğneyle böyle hafif çizgi çizerek yazılmış. Çin'de edebiyatın gelişmesine paralel olarak ağaç plakalar yetersiz kalınca yazı malzemesi olarak ipek öne çıkıyor. İpek üzerine yazı yazmak için işte zamk, is, vernik ya da çim mürekkebiyle deve tüyünden yapılmış bir fırça veya bambu kullanılmış. Papirüse benzer parlaklık ve bükülgenlik gösteren ipeğin fiyatı da biliyorsunuz oldukça yüksek. Şimdiyle mukayese ettiğimizde o zamanlar hayat ne kadar zormuş değil mi? İlk teknoloji gelişmiş ve bugünlere gelmişiz. Devam edeceğiz konuşmayı iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. Kağıdın ve kitabın tarihini anlatıyorum size. Günümüzdeki kitabın en eski dayanaklarından bir tanesi, belki de kil diyebilirim. Kil ilk olarak M.Ö. 3. yüzyılda kullanılmaya başlanıyor. Yumuşak ve nemli olan kil tabletler üzerine harfler çizebilmek suretiyle yazılar yazmış eski insanlar. İşte bu nedenle Asurlular ve Sümerlerin yazısı çiviyi andırıyor. Tabletler üzerine yazı yazıldıktan sonra sertleşmeleri için de pişirilmişler. Günümüzde o zamanlardan kalma kil tabletler de elbette mevcut. Bu tabletler Asur krallarının kütüphanelerini ve arşivlerini oluşturmuş. Ayrıca Asurlular, Babililer ve Sümerler de bunlardan başka önemli kütüphanelerde bulunuyor biliyorsunuz. Ninova ve Babil tapınaklarında kitap çoğaltma atölyeleri bulunduğunu da biliyoruz. Çivi yazısı tabletlerin bir kısmı da Küçük Asya'nın bazı gelişmiş uygarlıklarında bulunuyor. Milattan önce 1900 ile 1200 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan Hitit uygarlığının başkenti Boğazköy'de 15 bin büyük boyutlu tablet elde ediliyor. Hititler döneminden kalan diğer tabletler ise dönemin önemli alışveriş merkezlerinden olan Kuzey Suriye'de Ras Şamra'da çıkarılıyor. Eski Yunan'da kitaplardan da bahsedeyim size ama tabii arada iki güzel şarkı dinleteyim her zaman olduğu gibi. Ya.

Eski Yunan'da kitapları da anlatacağımı söylemiştim, kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz çünkü. Başlarda aslında papirüs rulosu olarak şekilleniyor kitaplar. Ama parşömenin yazı amaçlı kullanılmaya başlamasıyla zamanla parşömen kitaplar ortaya çıkıyor. Yunanlılar papirüs rulosunu M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kullanmaya başlıyorlar. Grekler döneminden günümüze hiçbir rulo ulaşmamış ama papirüs rulolarının 6-7 metre uzunlukta olduğu tahminler arasında tarihçiler böyle söylüyorlar. Milattan sonra 4. yüzyıldan başlayarak papirüs kullanımı azalarak sona erme eğilimine girmiş ve parşömen papirüsün yerini almaya başlamış. Bu duruma sebep olarak da Mısır Kralı'nın Bergama Kütüphanesi'nin İskenderiye Kütüphanesi'nin önüne geçmesini engellemek amacıyla 2. yüzyılın başında papirüs ihracatını yasaklaması gösterilir. Hayvan derilerine uygulanan özel bir işlemle elde edilen bir yazı malzemesi olan parşömen milattan önce 3. yüzyıldan başlayarak milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllara kadar kullanılmış. Parşömenin yaygınlaşmasında ve tercih edilmesinde papirüse göre çok daha avantajlı olması etkili olmuş elbette. Papirüs yalnızca Mısır'da elde edilebiliyorken parşömen hayvan bulunan herhangi bir yerde üretilebilen bir şey. Papirüse göre daha soğuk ve nemli bir iklim isteyen parşömen bu özelliğiyle farklı iklimlerde sağlamlığını koruyarak kullanılabilmiş. Ayrıca parşömenin katlandığında yıpranma ve yırtılma sorunu bulunmuyor. Başlarda parşömenin de papirüsteki gibi yalnızca bir yüzüne yazı yazıldığı ve rulo şeklinde kitap yapıldığı biliniyor ama zamanla parşömen iki yüzüne de yazı yazılabilecek şekilde hazırlanıyor ve zamanla defter şeklinde sokuluyor. İşte bu değişim günümüz kitabına ulaşan sürecin belki de en önemli evresi olmuş diyebilirim. Antik dönemde yatay rulo en yaygın kitap biçimi olmasına rağmen tahta tabletler ve parşömen kodekslerin kullanıldığını da biliyoruz. Yazı tableti 1 ile 10 adet tahta ya da fil dişi parçasından oluşan bir tablet. Bu tabletler menteşe ya da tokayla birbirlerine tutturulmuş ya da kenarlarına açılan deliklerden geçirilen bir iple bağlanmış. Tabletin üzerine tebeşir veya mürekkeple doğrudan yazılar yazılabilmiş. Ancak genellikle tabletin içi hafifçe oyulmuş ve bal mumuyla doldurulmuş. Böylelikle yazı bu tabakanın üzerine köşeli bir alet yardımıyla yazılıyormuş. İşte bu şekilde tabletler çok yapraklı biçimde de üretilebiliyormuş. Roma İmparatorluğu'ndan da bahsetmek istiyorum size şarkıların sonrasında. Az önce de dediğim gibi iyi ki teknoloji gelişmiş. Her şey teknoloji gelişmeden önce ne kadar da zormuş değil mi? Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. 2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Uçak ıssız bir yere düştü. Kazaya teknik arıza neden olduğu ifadeleri kullanıldı.
3: Spor.
2: Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın 5. gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, inşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim atasporumuz, Türkiye'nin atasporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz dedi. FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 2. grup mini turnuvasında görev yapacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.269 lira 67 kuruş, Amerikan doları 47 lira 20 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 87 sent, bir bitcoin 66.094 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.138 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
0: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Özgür Günegül'le de kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz. Artık hayat çok daha kolay demiştim. Roma İmparatorluğu'na götürüyorum şimdi de sizi. Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerine. Kitap yapımında parşömenden yararlanma yönteminde bazı gelişmeler yaşanıyor. Bunun sonucu olarak parşömenden tablette kullanılan biçimde kitap üretimi de gerçekleştirilmiş. Bu yeni biçime kodeks adını vermiş insanlar. Bu terim başlarda hani ciltli takım bal mumu kaplı tabletleri ifade etmek için kullanılmaktayken zamanla tek kenarlarından birbirlerine tutturulmuş parşömen, papirüs ve kağıt gibi böyle bükülgen malzemelerden yapılan kitap biçimleri içinde kullanılmaya başlanmış. Parşömen kodeks kitap biçimi kullanım olarak aslında rulo kitaplara göre biraz daha pratik, tahmin edebileceğiniz gibi. Kodeks üzerine aranılan bilgi kolaylıkla bulunabiliyor. Kodeks kitap biçimi günümüzde kullanılan kitaplarla da birazcık benzerlik gösteriyor aslında. Roma İmparatorluğu'nda papirüs rulosu ve parşömen kodeksinin kullanıldığı dönemde Çin'de de yazılı uygar gelişmesinde çığır açacak bir buluş doğuyor aslında. Kağıt. Çin'de milattan sonra 1. yüzyıl sonlarında icat ediliyor. Önceleri kağıt yapımı için böyle paçavra ve diğer atık lifleri kullanmış Çinliler. Zamanla da ağaç lifi, işte kenevir, jüt, bambu ve rami gibi bitkilerden elde edilen ağaçsı lifler kullanmaya başlamışlar. Çinliler kağıdı çok çeşitli amaçlar için kullanmışlar. İşte mendil yapmışlar, ambalaj yapmışlar, yazmışlar, resim amaçlı kullanmışlar. Tuvalet kağıdı olarak kullanılan kağıt aynı zamanda törensel adaklarda, giysilerde, ev eşyalarında, şapkalarda, uçurtmalarda bile kullanılmış. Çin'de kağıdın en yeni ve en önemli kullanımı kuşkusuz basım alanı olmuş ki kağıt, matbaa gibi pek çok önemli buluşun Çin'de ortaya çıktığı ama Çin uygarlığının gelişim sürecinde çok büyük bir etki uyandırmadığı görülüyor. Aksine bu buluşlar Avrupa kıtasında pek çok gelişmeye itici güç oluyorlar. Matbaanın bulunduğu 1450 yılına gidiyoruz şimdi de. O zamana kadar kitaplar el yazması biçiminde. Kitaplar insan eliyle yazılıyor ve çoğaltılmaları tek tek yapılıyor. Ne kadar zorlayıcı değil mi? Batı'da el yazması kitapların çoğu kodeks şeklinde olmasına rağmen rulo biçimli kitaplar da mevcut elbette. Kitap konusunda Yunanlıların etkisinde kalan Romalılar da kitap çoğaltma işlerini özel yetişmiş kölelerine yaptırıyorlar. Zamanla kitap yazımı daha çok kilise görevi olarak görülmeye başlanmış. Genel olarak da kitap çoğaltma işi manastırların yazı atölyelerinde yapılmış. Kilisenin el yazması kitap sanatı üzerine etkisi bütün Orta Çağ boyunca da devam etmiş. 7. yüzyıldan itibaren bu el yazmaları İslam kütüphaneleri tarafından toplanmaya ve Arapçaya çevrilmeye de başlanmış. Orta Çağ'da kitap çoğaltımı yine manastırlarda yapılıyor. 8. yüzyılın sonlarında el yazması kitaplarda Roma sanatı çağı etkili oluyor. 13. yüzyılın sonlarına baktığımızda üniversitelerin kurulmasına bağlı olarak kitap çoğaltan meslek kuruluşları da ortaya çıkıyor. 14. ve 15. yüzyılda kiliseye bağlı olmayan hattat, işte minyatür sanatçısı ve kitap süsleyicileri yetişmiş. Kitap sanatında konularda ve şekillerde değişimler olmuş. Tarih ve roman gibi yazma kitapları ortaya çıkmış. Orta çağın sonlarına baktığımızda da parşömenlerin doğal olarak da el yazması kitabın pahalı hale gelmesi yazı malzemesi olarak parşömenin yanında kağıdın da kullanılmaya başlamasına sebep oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında, modern kitabın ortaya çıkışında kuşkusuz Çinliler tarafından bulunan kağıdın Avrupa'da yayılması önemli bir köşe taşı olmuş. Sonrasında elbette Müslümanlar da kağıtla tanışmışlar ve hatta kağıt üretimine de başlamışlar çok kısa bir süre sonra. Müslümanlar kağıt üretimini İspanya ve Sicilya'ya, hatta Hindistan'a kadar ilerletmişler. İspanya'daki kağıt üretimi 1492 yılından sonra Müslümanlardan Hristiyanların eline geçiyor. Böylelikle kağıt yapımı Avrupa'da da yaygınlaşıyor. Kağıdın Avrupa'da yayılması basımcılıkta kağıdın kullanılabilmesine zemin hazırlıyor ve kağıttan üretilen kitapların da ortaya çıkmasına elbette neden oluyor. Devam edeceğiz iki güzel şarkının sonrasında.

kitabın tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi el yazması kitaptan basılı kitaba geçiş matbaanın icadı ile biliyorsunuz mümkün oluyor. Matbaanın bilinen ilk örneğinin en eski zamanlardan beri Çin'de kullanıldığını biliyoruz. Tahta kalıp baskı denilen bu basım türü geleneksel Çin basımının aslında en temel araçlarından bir tanesi. Çin'de tahta kalıpla yapılan baskının ilk örneği dut ağacı kabuğundan yapılmış kalın kağıttan elde ediliyor. Minyatür bir tılsım tomarı da diyebiliriz. Dünyadaki en eski basılı kitap 868 yılına tarihleniyor. Çince çevirisinin kağıda basılı ilk kopyası diyebiliriz bu eser için. Çin'de hareketli harfler 2. yüzyıl ortalarında bulunmuş olmasına rağmen tahta kalıp baskısı elbette dönemini de korumuş. Yüzyıllardan beri bilinen baskı makinesi de Gutenberg'den önce üzüm sıkma, kağıt parlatma ve kumaşlar üzerine baskı yapmak için kullanılıyor. 15. yüzyıl başında ahşap kalıplı harfler İncil'den sahneler ve aziz resimleriyle birlikte basılıyor. Ancak bu baskılar kağıdın arka yüzünün tahtaya sürtülmesiyle elde edilmiş. 1450'ye baktığımızda değişebilen harflerle baskı yönteminin geliştirildiğini görüyoruz. Baskıyı mekanikleştirmişler ve kağıdın önemini anlayarak basında insanlar kağıdı kullanmaya başlamışlar. Ve böylelikle basılı kitap ve çağdaş basımcılığında temelleri atılmış.

0: güle gülle, gül güle gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün kağıdın ve kitabın tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi başlarda aslında el yazması kitap biçimleriyle üretilen basılı kitaplar yıllar süren bir evrim sonucunda 1530-1550 yıllarında büyük oranda günümüz kitabına benzer biçimini alıyor. Basılı kitapların en eskileri 1500 yılına dek basılan kitaplar Beşik Kitap adıyla anılır. Bu adlandırmayla anılan kitapların tümüyle basımcılığın ilk dönemine gönderme yaptığı vurgulanır. El yazmaları gibi ilk basılı eserlerin de aslında başlığı yok. Bu nedenle basımcılığın ilk yıllarından kalan eserlerin basım tarihi ve yerinin belirlenmesi birazcık güç ama zaman içinde kitabın sonuna birkaç satırla kitabın ve yazarın adı, işte basımcının adı, tarih ve basımın yapıldığı yer konulmaya başlanmış. Yıllar geçtikçe kitapta işaretler, damgalar kullanılmış. İşte yayının yapıldığı yer, kitabı satan kitapçının adresi, yayın tarihi belirtilmeye başlanmış. Ve 15. yüzyıldan itibaren kitaplarda tüm öğeleriyle birlikte başlık sayfası yapılmaya başlanmış. Ve bu uygulama 16. yüzyılın ikinci yarısında biraz daha fazla yaygınlaşıyor. Böylelikle kitabın bütün detaylarına insanlar hakim olabilmişler.

Programın en başından beri kağıdın ve kitabın tarihini anlatıyorum size. Bir de şöyle bir şarkıların arasında dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri kimlermiş acaba diye araştırayım istedim. Bundan da bahsetmek istiyorum size. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksinden derlenen veriler karşıma çıktı. Dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken onun sırasıyla Tayland ve Çin'in takip ettiğini görüyorum. Belirli dönem aralıklarında güncellenen veriler 2017'de yapılan araştırmaya dayanıyor bu arada. Epey bir geçmiş üzerinden ama. Endeks vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas almış. Basılı kitapların yanı sıra işte gazete, dergi ya da çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil edilmiş. Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her kişi haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken üçüncü sırada Çin var. Halk haftada 8 saatini buna ayırıyor. Türkiye'yi merak ettiniz biliyorum, 18. sırada olduğunu söyleyeyim. Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler Filipinler 7 saat 36 dakika, Mısır 7 saat 30 dakika, Çekya 7 saat 24 dakika, İsveç 7 saat 6 dakika, Fransa 6 saat 54 dakika, Macaristan 6 saat 48 dakika ve Suudi Arabistan 6 saat 48 dakika şeklinde sıralanmış. Türkiye haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listede 18. sırasında yer alıyor.

Program boyunca kağıdın ve kitabın tarihinden bahsettim size. Türkiye'de kitap okuma oranlarından da bahsedeceğimi söylemiştim. Tahmin edildiğinden çok daha düşük aslında. Belirli aralıklarla biliyorsunuz TÜİK, bakanlıklar, üniversiteler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bazı kurumlarca hazırlanan raporlar karşımıza çıkıyor. Toplumumuzun kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin birçok çarpıcı detayı da gözlerimizin önüne seriyor. Toplum ve ülkelerin kültürel gelişimleri kitap okuma alışkanlıkları ile biliyorsunuz doğrudan ilişkilidir. Kitap okumak sadece bireysel anlamda kişinin kültürel zenginliğine katkı sağlamaz. Aynı zamanda kitaplar bir toplumun kültürel birikimi ve becerileri ya da hafızası üzerinde oldukça etkilidir. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar var. Türkiye'de kişi başına düşen kitap miktarının 8.4 olduğunu ortaya koyuyor. Kısmen iyimser gibi görünen kişi başına düşen kitap sayısının yanı sıra yine aynı çalışmada Türkiye'de televizyon izleme oranlarının kitap okuma oranından son derece yüksek olduğu sonucuna da ulaşılıyor. Dünyada ve Türkiye'de kitap okuma oranı ile ilgili raporlar eski dönemde olduğu gibi düzenli olarak paylaşılmıyor biliyorsunuz. Güncel TÜİK kitap okuma oranı ve verileri de Temmuz 2023'te paylaşılan yaşam kalitesi modülü içerisinde yer alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de kitap okuma oranı ile ilgili şu şekilde bilgiler var. Ülkemizde son 12 aylık dönemde 15 yaş üstü bireylerin %69'u hiç kitap okumamış. Kalan %31'lik dilimdeki kişiler bir veya birden fazla kitap okumuşlar. Okul kitapları haricinde en çok kitap okuyan yaş grubu 15 ila 24 yaş arası kişiler olmuş. 65 yaş üstü kişiler %14.1 oranla en az bir kitap okuyan yaş grubu olmuş. Türkiye'de en çok okunan kitap türlerinden de bahsedeyim size. Yine okuma alışkanlıklarımıza ve toplumsal dinamiklere ilişkin önemli bilgiler sunuyor. Yapılan son çalışmada aşk ve dini kategoride yer alan kitapların Türkiye'de daha fazla tercih edildiği belirlenmiş. Bu alanda yapılan en detaylı ve en kapsamlı çalışma 2019 yılına ait. Bu araştırmaya göre Türkiye'de en çok okunan kitap türleri ve oranları da şu şekilde: %45 aşk, %43 dini kitaplar, %12 masal, fıkra, siyaset ve kişisel gelişim. Anlaşılacağı üzere Türkiye'de kitap okuma oranı üzerinde aşk türündeki kitapların etkisi oldukça büyük. Her ne kadar bu türdeki kitaplara ilişkin önemli tartışmalar bulunuyor olsa da özellikle soyutlama ve empati yeteneklerinin gelişmesi açısından aşk kitapları da özel bir misyona sahiptir diyor uzmanlar. Türkiye'de günlük kitap okuma süresi de ortalama 1 dakika olarak belirlenmiş. Bu sonuçlar biraz üzdü değil mi? Daha fazla okumamız gerekiyor. Hadi bakalım, yine iki güzel şarkı dinletiyorum size. Sonra da veda etmek için burada olacağım.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Az

0: Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: En iyi müzik, en iyi program.

denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdini? Şu dünyada bir günü gösteremedim kendine.

0: Bunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Her zaman her yerde erdi.
2: Radyo Ülke Ülke.
4: Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu. Seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım, en karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim, senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen ecel gelse bile.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükutu istivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Uzatma ellerini, tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam, alamam yüreğini denizlerime, sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu, hayal kurma boşuna, gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Aşkım.
3: Aşkım.

yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış, o ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalemle.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum.

amacı gibi bilsen. Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar çok yoruyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa seni unuturum diye. Ama mümkün değil ki bu. Seni uykularımda bile özlüyorum. Bir nedeni vardır elbet. Ansızın çekip gitmenin. Seni o kadar çok seviyorum ki. Bunu sorgulamak bile istemiyorum. Varsa başka bir hayatında. Mutluysan, senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter.

verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım. Belki bir gün her yerde sana yazılanı duyarsın diye. Seni o kadar çok

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Sen sonsuz olsan.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülkü.

0: ülkü.
1: Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.